kulele omuntu wabulijjo webule nnyo okulabika nti otuuliriza wonna w'oli. Nkubuulira ebimu ku byafaayo ebya oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi wokuna mu kaseera kano omugenzi.